0: Die Periode der Heimat ist, wie ich hoffe, daran überwunden zu werden.
1: Hasta olmaktan korkuyorum.
2: Hangi gelecekte illüzyonlar inşa edeceğiz? Geleceğin ne getireceğini asla bilemezsin.
1: Yüksekten korkuyorum. Ölümden korkuyorum.
2: Rüyalar.
3: Gelecek anılarımızda.
2: Geleceğin yansımaları.
3: Geçmişimiz ise
1: İnsanlara
3: sadece
1: güveniyorum.
3: Bir tahmin.
4: Gelecekte sevdiğim herkesin ve her şeyin ölmesinden korkuyorum. Başarısızlıktan korkuyorum. Bazen şu içinde yaşadığım anda sanki gelecekten bakıp böyle bir nostalji hissine kapılıyorum gibi hissediyorum. İleride bunlar güzel anılar olacak. O şekilde hatırlayacağım diye düşünüyorum ama aslında o anın içinde onu yaşamam lazım. Gelecekte bunu yapabilmek istiyorum ve o nostalji hissinden kurtulmak istiyorum.

Sing ono hang biso ngarepi welas iki masyo ta samudro sun arungi. Sing ono hang biso batesi welas iki masyo